0: erkeğin bayar ki.
1: Sana. Ska. Bitti safi tu. Ketçup safi. Hey. Let's go.